Fehler. Gidik. Bunlar. Eve hali yazacağına gezeceğine fela. Gezeceğine fela. Vajalu. İbor. Nadisana gizela joa. Bona dieza joa. Hey, fili yenga. Ntuti gina. Dia bapala, mona empa he. Wele ntuti. Tsipetsa makhoa. Mme tsipetsa makhoa ha dihana. Tsone gizit. Gizitina. Hadi ha. Hiba no bana bunu. Ha, neki. Tipi zaman hua. Emba he, eka rıdga dümel. Bana smoothie bu yüzden kam. Empa ha ona ntwa yinzi. Iki bana huiza la zwanga kwa.